sanatörleri hafif davranı bu pasalarınızı kapandırıp bu tartışmaya bu tezgü sorunca iyi. Hafif bu işlemini yaptığım ülkeyi müşterilerin var. Baya